ga fe mi nuke momi moton kare no ne ko ame di nye nye le amele ke chen no ji o ni onu ni monu ju o